Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı, İyi biliriz derse.

İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

pembe tellim, hela gözlüm, tatlı dillim, güler yüzlüm. Senin için ben ölürüm, gitme. Ne olursun gitme. Gitme.

canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim.

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Ben ömrümde hiç bu kadar ıslanmadım. Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
2: Burası

0: sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo uzun.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde bahçede saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Çanakkale Savaşı'nın hatırasını yaşatmak ve şehitlerin aziz emanetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Çanakkale Şahindere şehitliğinde dalgalanan bayrak tarihi Konya Lisesi'ne törenle teslim edildi. Konya'da ortaokul ve lise öğrencilerine Hazreti Muhammed'in örnek hayatını öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören yarışmaya 8000'in üzerinde başvuru alındığını anımsatarak ön eleme sınavı sonucunda 994 öğrencinin final sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği şenlikler, sanat etkinlikleri, empati parkuru, şehir turu, yüksek hızlı trenli günübirlik İstanbul gezisi, görme engelliler satranç turnuvası, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekledi. MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yan Shubin, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Çin Siyah temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimleri Konya'da bir araya geldi. Türkiye'nin en kurak bölgelerinden biri olan Konya'nın Karapınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, son dönemde etkili olan bereketli yağışların ardından şükür duasına çıktı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş okunan Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri dinledi, dualar etti ve hep birlikte şükür namazı kıldı. Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen Farmasel 2026 Kongresi'nde eczacılığın dönüşen rolü, sağlık sistemindeki önemi ve mesleğin geleceği uzman isimlerin katılımıyla değerlendirildi. Konya'da jandarma uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 38 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişiyi tutukladı. Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Konya'da basın açıklaması yapıldı. Filistin'e destek platformu Konya tarafından organize edilen programda vatandaşlar Gazze'ye destek için bir araya geldi. Konya'da düzenlenen Teknosel Teknoloji Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Meran'da düzenlenen 19 Mayıs Olimpik Okçuluk İl Şampiyonası'nda sporcular kıyasıya mücadele etti. Meran Belediye Sporlu Okçular 3 madalya kazandı. Konya Spor'da Teknik Direktör İlhan Palut, 2025-26 sezonunun geride kalmasının ardından Yeşil Beyazlıların transfer politikası ile ilgili soruya cevap verdi. Teknik Direktör Palut, "Takımı baştan aşağı değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok. Kupa finaline kadar transferlerle alakalı bir gündemimiz bulunmuyor," dedi. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

0: 19 Haziran Cuma günü Dede Manol Tel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 577 kuruş, 1 avro 53 lira 157 kuruştan, altının gramı 6691 lira 65 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü

0: Gençler, Türkiye yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

23 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Otel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: sigortayla sigortanda artın var.
1: A Plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
3: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
4: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
5: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınamen seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen,
2: Enzahom. Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332-303-3042.
3: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizde güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.
2: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

29 Haziran Cuma günü Dede Manotel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 577 kuruş, 1 avro 53 lira 157 kuruştan, altının gramı 6691 lira 65 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Navçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: burası 103.5.
1: Sensiz
0: şu anda
1: bir an
0: radyo ustadasınız.
1: Yalanım varsa aşk çarpsın benim. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın benim. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın, kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantın AVM seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: en toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde bahçede saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
2: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları, seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 577 kuruş, 1 avro 53 lira 157 kuruştan, altının gramı 6691 lira 65 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. KonyaFide.com 0332 303 3042.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
3: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Group Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü, 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
2: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. Konyafide.com 0332 303 3042.
3: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
4: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
5: En çok sen, en çok.
6: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
7: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi aktarıyorum, ben Nilüf Esirci. Çanakkale Savaşı'nın hatırasını yaşatmak ve şehitlerin aziz emanetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Çanakkale Şahindere şehitliğinde dalgalanan bayrak tarihi Konya Lisesi'ne törenle teslim edildi. Konya'da ortaokul ve lise öğrencilerine Hazreti Muhammed'in örnek hayatını öğrenerek manevi gelişimlerine katkı sunmayı hedefleyen Umre Ödüllü Bilgi Yarışması düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, büyük ilgi gören yarışmaya 8000'in üzerinde başvuru alındığını anımsatarak ön eleme sınavı sonucunda 994 öğrencinin final sınavına katılmaya hak kazandığını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirdiği şenlikler, sanat etkinlikleri, empati parkuru, şehir turu, yüksek hızlı trenli günübirlik İstanbul gezisi, görme engelliler satranç turnuvası, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler özel bireylerin sosyal hayata aktif katılımını destekledi. MÜSEAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen Anadolu Ekonomi Diplomasisi programı kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yan Shubin, MÜSEAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Çin Siyahat temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimleri Konya'da bir araya geldi. Türkiye'nin en kurak bölgelerinden biri olan Konya'nın Karapınar ilçesinde yüzlerce vatandaş, son dönemde etkili olan bereketli yağışların ardından şükür duasına çıktı. Bir araya gelen yüzlerce vatandaş okunan Kur'an-ı Kerim'i, ilahileri dinledi, dualar etti ve hep birlikte şükür namazı kıldı. Selçuk Üniversitesi'nde düzenlenen Parmasel 2026 Kongresi'nde eczacılığın dönüşen rolü, sağlık sistemindeki önemi ve mesleğin geleceği uzman isimlerin katılımıyla değerlendirildi. Konya'da jandarma uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 38 kişiyi gözaltına aldı, 2 kişiyi tutukladı. Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumut filosuna yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Konya'da basın açıklaması yapıldı. Filistin'e destek platformu Konya tarafından organize edilen programda vatandaşlar Gazze'ye destek için bir araya geldi. Konya'da düzenlenen Teknosel Teknoloji Festivali gerçekleştirilen ödül töreniyle sona erdi. Meram'da düzenlenen 19 Mayıs Olimpik Okçuluk İl Şampiyonası'nda sporcular kıyasıya mücadele etti. Meram Belediye Sporlu Okçular 3 madalya kazandı. Konya Spor'da Teknik Direktör İlhan Palut, 2025-26 sezonunun geride kalmasının ardından Yeşil Beyazlıların transfer politikası ile ilgili soruya cevap verdi. Teknik Direktör Palut, "Takımı baştan aşağı değiştirmek gibi bir düşüncemiz yok. Kupa finaline kadar transferlerle alakalı bir gündemimiz bulunmuyor," dedi. Lokomotif Medya Haber Merkezi'nce hazırlanan yerel gündemi dinlediniz. Hoşça kalın.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konyaspor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 577 kuruş, 1 avro 53 lira 157 kuruştan, altının gramı 6691 lira 65 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi

Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazi

0: Rabbimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532 655 36 48.
2: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz.
3: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
4: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
5: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

da ses etmesem de anladım hatta. Keşkeleri döksem yoluna, çarpıyor kalbim durmasın asla.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Sigorta'yla sigortanda artın var.
1: Aplus Sigorta'yla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Mantıname.
1: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
2: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınavme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. KonyaFide.com 0332 303 3042.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau. Muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili

0: gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. KonyaFide.com 0332 303 3042.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Sevgili gönül dostlarım, ben Orhan Gencebay. Yıllardır size seslenen, dertlerinizi, acılarınızı sizlerle paylaşan, sizlerle ağlayıp sizlerle gülen, alkışlarınızla, ilginizle büyüyen Orhan Gencebay. Sizlerden aldığım güçle yaptığım bestelerim, kiminizin gençliğine, kiminizin doğup büyümesine ve yaşamına eşlik edebildiyse, bundan büyük onur ve gurur duyarım. Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Anılarınıza kattığınız bestelerim artık benim değil, sizlerindir. Sevgili dostlarım, şimdi şöyle eskilere giderek 1970'lerde yaptığım bir bestemle saz arkadaşlarım eşliğinde albümüme başlamak istiyorum. Arkadaşlar hazır mısınız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın.

Müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.

bir zehir. Öyleyse bu şehir İstanbul. Ah İstanbul, ah.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

beni affet. Kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

Duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium Hotel Balo Salonu'nda gerçekleşecek bu muhteşem gala gecesini sakın kaçırmayın. Bilgi ve rezervasyon 0533 506 52 91. Organizasyon Ünlü Grup Medya. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 577 kuruş, 1 avro 53 lira 157 kuruştan, altının gramı 6691 lira 65 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konya Sporu.
3: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
4: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
5: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevher Atın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımları

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: İçimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dedeman Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

0: Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: içimdeki suyu tertemiz saklar, güvenle muhafaza ederim. Çünkü ben en iyisiyim. Unutma, su hayattır. Hayatınızı sağlam bir depoya emanet edin. BRS Plastik Su ve Akaryakıt Depoları. Seçkin müşterilerin tercihidir. BRS.
1: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz, Konyaspor'u.
2: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konyaspor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
3: 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçim.

Yastıklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444-9730.
2: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.

0: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Spor'umuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

aşk acısı ne illetmiş, sevdiğime gönül verdim, nefes alırken.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 45 lira 577 kuruş, 1 avro 53 lira 157 kuruştan, altının gramı 6691 lira 65 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 14.029 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul.

Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen,
2: en toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
3: Yeşil beyaz, yeşil beyaz, yeşil beyaz. Konya Sporu.
4: Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Anadolu Kartalı Konya Sporumuza başarılar dilerim. Mustafa Kavuş, Meram Belediye Başkanı.
5: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
6: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.

0: Neden aşktır bizi mutlu eden?
1: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız.

Yüzümdeki kırık tebessümle topladım, hediye yaptım. Kendim getirir verirdim ama bende kalan tek vasfım gurur yaptım. Asla silemedim, yine gözümde bir damla yaşsın. Yeni yaşın kutlu olsun aşkım.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

Döviz ve altın alım satımında 1993'ten beri güvenin adı Melik Döviz ve Melik Altın. Şimdi 7 şubesiyle şehrin dört bir yanında hizmetinizde. Yeni açılan Aslım Caddesi şubelerimiz, Büsan Caddesi şubelerimiz ve ayrıca Isparta şubemizle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz Altından fiyat alın. İletişim 444 9730.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

enerjisiyle sahnelerin tozunu attıran, neşesiyle herkesi coşturan isim Pau, muhteşem performansıyla 19 Haziran Cuma günü Dedeman'da sevenleriyle buluşuyor.

19 Haziran Cuma günü Dede Man Otel sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz geceyi sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0542 177 22 53. Organizasyon Fatih Sarı Event. Medya sponsoru Radyo Usta.

Ben sevdim mi? Çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda. Öldüğümde de sen çiçekler açacak benim mezarımda. Bu yüzden

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444 1 742 samizivlak.com.tr.

0: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz Kurtoğlu muhteşem sahne performansıyla 13 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde Konya'da sevenleriyle buluşuyor.

0: 23 Haziran Cumartesi günü Grand Millennium sahnesinde gerçekleşecek bu eşsiz gala gecesini sakın kaçırmayın. Rezervasyon telefon 0505 707 66 76 0505 707 66 76 Organizasyon Helen Medya Grup Company. Medya sponsoru Radyo Usta.
1: Burası 103.5. Şu an

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

duygulara dokunan şarkılarıyla, sahnedeki eşsiz enerjisiyle Türk müziğinin yüreklere işleyen sesi Mahsun Kırmızıgül. Mahsun Kırmızıgül Konya'da ilk defa Özgür Global Yatırım sponsorluğunda 20 Haziran Cumartesi günü Konya Grand Millennium sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.

Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.

bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun.

kolay değil bu aşktan vazgeçebilmek. Az buz değil yaşananlar, biliyorsun. Unutmak mümkün mü sanıyorsun? Farz et ki sen

0: geldiniz. Mantıname seçkin satış noktalarında.
1: Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
1: Geleceğin yıldızları sahaya çıkıyor. Konya Masterlar Spor Kulübü 8-14 yaş grubuna özel Pınar Kuruyemiş'in gerçek çim sahasında profesyonel futbol eğitimi veriyor. Disiplin, takım ruhu ve doğru antrenmanla çocuklarınızın yeteneğini keşfedin. Kayıtlar devam ediyor. Detaylı bilgi için 0532-655-3648.
2: Toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Üç Beyler Meram Enzahon mağazasında Nisan ayına özel evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahon mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahon, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: been all you.
1: Sevgili gençler, Türkiye Yüzyılı sizin inancınız, gayretiniz ve sorumluluk bilinciniz üzerine yükselecektir. Şerefli mazimizin kudreti sizlere istikamet verecek, kurduğunuz her hayal geleceğin güçlü Türkiye'sine atılmış bir adım olacaktır. Bu vesileyle siz sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı.
2: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında Nisan ayına özel indirim ve hediye şenliği başladı. 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: toprağı sevenlere, organik beslenenlere, evde, bahçede, saksıda sebze yetiştirenlere en doğal fideler Konya Fide'de. konyafide.com 0332 303 3042.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

çıkar gelirdim. Başımı öne yerdim, yağmurdan çıkar gelirdim.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizıvlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480, 0505 656 2480.
3: Burası 103.5. Şu anda Radyo Usta'dasınız. Kal

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: başka başka gönüllerin tahtında mısın?
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Konya'nın en görkemli konak projesi Sultan Konakları'nda yaşam başlıyor. Sami Zıvlak Yapı güvencesiyle Selçuklu'da site içerisinde birbirinden bağımsız şekilde konumlandırılmış, her biri 4 araçlık kapalı otoparklı, asansörü ve kendine özel yeşil alana sahip 547 metrekare 6+2 özel tasarım konakların yapımında sona gelindi. Sınırlı sayıdaki bu ihtişamlı konaklardan yerinizi almak için acele edin. Sami Zıvlak Yapı, doğru seçim, huzurlu yaşam. 444-1-742 samizivlak.com.tr.
0: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası